Church. Ba bim ko gisee lim ñu xëcc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet. Mu daal di kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet. Ay waay am naa xale bu rafet waay. Daal di koy jël nag daal di koy nëbb.

fırsat bulur. Mulan kıtay. Tüyüten nanın diye dedi. Limo basan tuzun batı fır. Daha o tüy. Tüyüten daha o doruhal ki dedi. Beni bu hamle doruhal nav. Kumpaya bu arak. Mufek sima. Hamle etem. Lulma muay. Yamu. Vat yusru jahdan oman. Jahdan oman. Nafdausi amna da'at. Masyarakat ni sopulun. Tüyüten. Sukul anda tinggi bul. Mana jadap mu? Terus ini bul jadap mu? Mukul. Macam.

fitna bi mëna dan su ko defé jang mëna am yépp lepp mëna delu wat mel na mu mel loolu taxon ni tepp yeren ci yalla yusuf waye ci biir tasabi den ci yalla yusuf

yönetimi Yusuf Aleyhisselam. Yönetimin ki acı diyoruz. Yönetimin ki Yusuf yönetimi benek duyur. Yönetimin